0: Ben yaşam. Bir daha doğru bilmiyor ki işte ya. İşte her şey olsun. Sen yaşam.
1: Senhor Chaves.